0: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
0: Эми Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Görkem Üniversitesi sahnası attuğu berüüsünü gönül buruğuzdar.
1: Nazarınızdarda Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Görkem Üniversitesi sahnası attuğu berüüsü.

Doğu daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün aybattı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattı uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Bir kişinin soğuk denelü, uzak ömür sürsü, sürü alu albastığı belkim orta yaş mezgiline yaşırıngan bolusu mümkün. Jakında bir türdü jaŋı zildölürdü körsötülüsünçö orta yaş kezinde mınday bir neçe işte oydoqta iştese arı jürek menen çoŋ meni korkogo oşondoy ele kişilerden dağı da sapalı uzak ömür görüsünü jardamdaşuğa bolot eken. İzildölürdü körsötülüsünçö orta yaştan al tügül andan da erte kezden baştap kan basımın kandagı kan kuramın oydoqtay tizgindese je tamekiden tiyilsa, jürek menen çoŋ meni bir vakitta korgogo, arı akılınan adaşuu oorusuna çaldıkpay, ömürdü uzartuuga bolot eken. Turmuşta naktuluu kandai iştöö kerek? Kan basımı kalptuu boluu, diabet oorusu jok, tameki tartpoo, bul karaganga jönökөй ден соолук өлчөмү саналат. Кант кенде анан өлчөмгө жетүүгө болот. Биринчи, кан басымын туруктандыруу. Ар күнү иштетүүчү туз мөлчөрү 5 граммдан төмөн болуу. Ар аптада 5 күн, ар ирет 30 мүнөт тез жүрүү же суу малтоо. Узак олтуруучулар ар саатта 1 ирет ордунан туруп, 3 мүнөт бутунун учу менен туруп денесинин керип соозуу керек. Дене салмагын айрыкча бел оромосун жакшы башкаруу. Erlerden bel oromosu 90 cm'den tömön, ayaldardın bel oromosu 85 cm'den tömön bolusu gerek. Üy bülösünde kan basımı jogoru, oru tarihi var. Diabet orusu je etkeldikke çaldıkkan opurtaldu kişiler tobu aldın alu, jana anı darlodo ogo beter astaydıl bolu. Doktordun tavıştosu boyunca dar-darmekterde şaykeştürü, jana dar-içü vaktın iretke salu gerek.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abont Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesü jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügün mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Li Chang jinalisti başkarganda mınday körsöttü. Başüji Xi Jinpingnin zarıl sözü joldosh Yang Zemindin Shangdu küröşkön ömürünö kayrılı. Joldosh Yang Zemindin partiya jana el üçün turguzgan öçpös salımına jogor darajada baa berip, joldosh Yang Zemindin biik kasiyetin sistemalı kortundular, mınday bışıktadı. Joldosh Yang Zemindin uyul taştay bekem saasi şenimin, elge bolgon çınığı tereng meer mahabatınan, doğru menen teng algılagan jaŋılık jaratuu ruhunan, tereng josporlop alıstardı oylogon stratiyalı oyörüşünön, bekem çeçkin özgüçü batıldık jana akıl parasatınan asayl üyrönübüz gerek. Süylögön sözdün ötö küçtüü saasi idea jetektöömün özü bar. Biz tereng üyrönübözdöştürüp, isildeştirip, zölöştürünü bekem karmak. Joldosh Xi Jinping özü kılgan partiya borbordo komitet aylanasına ogo beter tığız ıntımaktaşıp, Xi Jinping jaŋdoor jungoçu sosializm ideyasın jetekçi kılууда bekem turup, ekini bekitüünün çeçücü maŋızın tereng özdöştürüp, tört tanımdı küçötüp, törtte özüne şenini bekemdep, ekini korgonu jakşı atkarıp, jungoçu zamandaştıruu arkılı mamlekettü küçtöndürüü kuruluşu, ulutlu güldöndürüü uluu işin jalp etke jilıştatuu üçün talıkpay küröşüübüz gerek. Jinalışka dagı Wang Yi, Yin Li, Shi Taifeng, Liu Guozhong, Li Ganji, Li Shulei, Li Hongzhong, He Lifeng, Zhang Guoqing, Chen Wenxing, Wen Jiabao, Jia Qinglin, Zhang Dejiang, Yu Zhengsheng, Li Zhanshu, Wang Yang, Li Lanqing, Zeng Qinghong, Li Changchun, He Guoqiang, Liu Yunshan, Wang Qishan, Zhang Gaoli, JKP Borbordo Komite Shuji Chu, Mamleket El Kurultay Turuktuu Komiteti, Go Yuan, Eng Jogoru El Sot Mekemesi, Eng Jogoru El Prokuratura Mekemesi, Mamlekettik Saasi Kengeş, Borbordo Asker İşter Komitetinin Jetekçi Joldoştoru jana, Jetekçilik Mildetinen Çekingen Joldoştoru Katıştı. Borbordoku Partiya, Ökümet, Armiya, Eldik Top Argaysı Tarmaktarı jana, Beijing Şaarının Negizki Jooptu Joldoştoru, Argaysı Demokratik Partiya Toptordun Borbordo Komitetleri, Mamlekettik Sooda Önörjaçılar Birikmesinin Jooptular jana, Partiya Topsuz İşmerlerden Ökülderi, Kart Kadırlar, Kart Joldoştordun Ökülderi, Joldosh Yang Zemindin Oruk Tuğandarı, Murda Janında Jürgön Kızmaçılar jana Jurtaştarının Ökülderi, Yang Zemindin ömürü jana ideyası boyunca zildep talkoo jinalışına katışkan ökülder. Ordo kaladagı arsala jürçülük ökülderi. Beijingde turuştuu koşundun obser jokerlerinin ökülderi katarlığı 6000'dey kişi jinalışka katıştı. Jinalış Aybattuu Internationalarının koştuğusunda sonuna çıktı.

Doğu daireler arasında bayguç olucasalıp, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün aybattı doğuşu canırıp, epkindü armı taştaldı. Urmattı uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügö mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Doğu daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügü mazmundardın minus sükunut içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

soğuk daireler arasında bayhuç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattu uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.